Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur-u mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır.

0: Ah, hayırlısı senin.
1: Oo, eyvallah kardeşim.
0: Afiyet olsun.
1: Tut tut tut tut.
0: Ne oldu oğlum?
1: O kız.
2: Hangi kız ya?
1: Hem sürekli karşıma çıkan ama konuşamadan kaybolan kız var ya, işte o.
0: Hangisi?
1: Beyaz elbiseli oğlum.
2: Ha, yanındaki kim?
1: Bilmem. Arkadaşı herhalde.
2: Bas bas bas bas.
1: Oğlum basacağım da bu kız uçuyor be.
2: Yavaşla, frene bas.
1: Ne oldu, az önce bas bas diyordun.
2: Ya dinlesene beni. Şimdi de frene bas diyorum. Dinlesene.
1: Duramam, kız kaçıyor.
2: Yavaş. Ya bırak gitsin.
3: Hadi çabuk, parti başlıyor.

0: oldu anlamadım. Bir anda önümüze çıktınız.
1: Ya önemli bir şey yok. Küçük bir çizik. Yarın sigorta şirketinden bir arkadaşım arayacak bu numaradan.